0: Danışır Bakı.
1: Öten iller nermelerde.
0: Danışır Bakı.
1: Öten iller nermelerde.

Kalbime nasıl saf arzu varmış. Dualar yetişti buca göylere. Hele de dünyada yaxşılar varmış.

0: Rezid'le menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Nüktas.
1: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspark.az.
2: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
3: Tecili pul lazımdısa banka gitme. Telefonundan Bankov Baku'nun Dostbank tedbirine dahil ol. Düz 80 bin manata dek krediti.
2: Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
3: Tecili pul lazımdısa banka gitme. Telefonundan Bankov Baku'nun Dostbank tedbirine dahil ol. Düz 80 bin manata dek krediti minimum 9.9 faiziyle online sipariş et. Kredi meblağı hesabına yüklensin. Yolunu uzatma. Online siparişle vaktine kenayet et.
4: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla.

Diabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da dadı çok acıdır. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yıldız durur, 8 defa ustaya aparır. Ama bir defa de öz şekerini yoklamır. Ele indi, en yakın klinikaya dön. Ferginde ol. Erken muayene, can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak.

Rolling Scots klubunun sahibi Pete King'in dediklerinden. Jack Ryan, Shirley Horn'dan sonra bu klubun en yaxşı caz vokalçısıdır. Kaş bizde de belə caz klublar ve belə caz sevər sahibleri olardı. Ümidimizi itirmirik.